0: Edbem em camerin yani o hal ser sıfraya xwe. Bele strana dixwazin, em kurebeş xwe em lê dixin, nevsa guhdar aziz.
1: Evsa.
0: U jgeyni veji gava ku, yani merif kulu derde xwe janab haba par dike, pari vetke, un slava jid jinin, ev jid ser sera ser çava. Lekan nave çan xwarına bejin, tid beqey eger ku bahsa tırşka xob kum, me tırşka wan jwa musinin. Nahira tırşka wa jwara, tırşka me jmara. Ame, ame tene bahsa nave wan bikin.
1: Kani çi navçeyeki da, çi ciyeki da, xarın eke çavati xarın navi van. Aci meraklı kim rastı, xazım bu zanım.
0: İce van navi beri hineki çava bu zani. Mesela mina embejin evki hebu. Heliz, revas, genger, mende, pırpar. Avana tebeki carna bir şeklin cüda cüda daha da çekirin.
1: Hayran evvel ne işte kadimin ne hacı en bana dokun kana ben kadim bile ama karını bu frayini belki ya sen bu çim kengere sorki.
0: Ha heri davi de kengi sorkir kengere.
1: Hadil cem min kengi xilasına na na na vesaire ne ola ez pırcı karını kurdi hazdikim çünkü ez becmete yani dama em de ben dama xamın hini van rızkane çıkazcı ez bıkarım bıkazım rızkane nu evkim imtihan kim binerim li nana da taliye daviye de ama rızkı mıkhalı neymin yeku birka min hini min kirine.
0: Ha saat hoş. Jüyalde tecmin jihati tiri. Yani hak hak emme çip beşin. İşte dinava verdev tam ne bgota na haudel tam ne bgota grar u plor valla vahat.
1: Vay.
0: Bale işte saat hoş kutu. Yeslava zahmet je.

şe bildirin o parke cahayı nar kandil ahvazanı peşi. Kenanı miskinanı dekot ya ahvazanı davye. Kamera amına bi nişandı hamil ise hatır edil erazi khaza abu nareyi ev. Geleye gündü cinan o ayı gülü gazını ramu azmin eken. Mesahari ticareti serkağa koya kubar alı tıkızı bu gehal genaki merhabati eti silahveyi ev. Gedin ayıya kubar amın nazik nazenin. Fenani başa kekeci gali khemurabe. Ata gesini evisine ge. Pelle khod ve sine ezi berfe ezi karavi ezi khunavi. Ama de acem ele he. Dilbere bu hatırı nave khodeba azil bona temrime azalim eni zalim emlo düşevani ma khay Diye gavran rında dike şeveni ve dışarı elmi

kandile. Gendam da rancı da kandile yantami çartıl ya bilin ise aşka faiz bir verdir antara derdir bazıda adı fırı kemin eve sehvabi zina varış gülüya. Mesel kudar tavan dedi kim rami şahane gildi ve leve şekerim ya nâgı ve ahmet yilitler zeyde hakimi. Şemre de arabi halukat dedi gerdin ekhap kıp kefer kuhar

Azizim, şu minicem yan gazi et, acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra ve porkeşin nav kandile gerden zıra.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı evar baş ve hoş gohdarın delal. Dise bi bernameke ter baş ve nevazem li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yenim. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan, Uder Hüner Emey Tekniki Ufuk'tan Akgüneş ve Mahmut Bayhan. Kaderi 2 saatte bi bernama keyfaşı ve şahiye Vronia Evari emi bibin re havale ve. Rastid ve bernamede stranin geleke hoş u geş le benda vene. Em her gav dibeşin bera çave ve le rebe güye ve jil frekansin TRT Kurdî Radyo'ya be. Şuhu de seri deme bi strana grup tilo despekir ve şuhu stran jib bibin re havale ve. Bera çave ve le rebe güye ve le mebe u kerem bikin bi hevram strana kedin gohdar bikin. Jidengi Hakim Lokman ve ez bir u kalbum re havale ve ye.
1: Kurim ev strana min askarım zindiştir bizim.
2: Kode?
1: Herif kode.
2: İda bizim.
3: Ay yes, bir

0: Tiyatroyê wekî modela Tirkiyeyê dest pê kiriye û devam dike. Alîkariyê Serok Komar got ku ev pêvajo wê piş bide welêt û herêmê.
1: Terörsüz Türkiye
2: Hedefa Türkiye be terör, siberoja gelleye me u biratiya me rast raz eleqedar dike u gele giringe. Bi 467 dengan li meclise hat qebul kirin. Ve pevajoye veki modela Türkiye'ye de spekriye u devam dike. Ve u sajibi geje encami.
3: Ali Kare Serok Komar, Cevdet Yılmaz, Diyaz'da emin merasima halatı medyayı ya Anadolu'ya dahvi. Jivo kanuna pevajoye got, men nişandaku emdikarın bir iradeyane tebeyi, o kapasiteye koye, pırskriyeken koye çare serbiken.
1: Türkiye'de ortaya konan bu model
2: ev modela ku Türkiye çekiriye ve gelek fede bide herema me. Emdibêjin Türkiye'ye be terör, emdibêjin herema be terör. Tu gumana me tüneye ku emil set sala Türkiye'ye de ligel herema akwe ber bir rojen bi istikrar u aram ve bimeşin.
3: Yılmaz destişan kirku bi hedefa Türkiye'ye be terör pevajo eke hesas despekiriye. Lehembeli provokasyon anji hişyar kir.
1: Bu süreçte çeşitli provokasyonlar
2: Dibe kudu pevajoye de provokasyon u dezenformasyon çebin. Em de pevajoye ke hassas dene. Bi taybeti de pevajoye ku çek den danin vazifeya sermilin medyaya ji gringe. Dibe ku hın kes bi dezenformasyon an hevlu bidin ku velate mecriya xo veqetinin. Dibe ku hın kes nagazin Türkiye jve belaye xelas bibe. Dive gele melhemberi oan kesan her tüm hışyar be.
1: Yanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
0: Peşniyaza kanune kuş bo xurtkirina piştevaniya neteveyi u yekitiya civaki hatı bu hazır kirin li meclisi kabul bu. Pişti kabul kirina kanune da huyaniyen green kartın dayin vezira malbat u hizmeten civaki Mahinur Özdemir'e got ciye kulle terör tüne ve hizmet hebe. Vezire çandini u daristanan İbrahim Yumaklıji got de Türkiye'ye be terörde ve zedetir hilberin vare kirin.
4: Çok şükür.
5: Şükür ki merhaleye geldin. A Gring tamam bu. İnşallah eme behevre Türkiye'ye kevusa ava bakın ku deli terör tünebe. Umalbat dınav arami edebijin.
3: Got raya Türkiye be terörde merhaleye geldin. A Gring tamam bu. Balkşan ku cihili terör tünebe açtı o arami heye.
4: Biliyorsunuz terör en çok.
5: Vakik u hünce dizanın teröre her izede malbat belav kırın. Dayık, bavu evlat cihev cuda kırın. Eme Türkiye'ye ke kule arami heye behevre ava bıkın.
3: Vezira Malbat, o hizmetin civaki Mahinur Özdemir Göktaş'ı, limeletli evdahuyanidan. Vezire Çandini, Udaristan'ın İbrahim Yumaklıcı, Lidiyar Bekri Ahvi Ogot. Dü Türkiye abi terörde ve zedeti hilberin velekirin.
6: Zaman için bir...
2: Türkiye abi terör neptene meseleye evlehiyeye, de tesireke başlı gelek qadam bıke. Bi taybeti ji aburi istihdamu hilberin. Dej bo van qadan gelek baş be. Ciyele aştı u arami hebe her tiş peşdi keve.
0: Vezaret Akarin Navxeyi Jbo Kanuna Pevajoye Civina Evlehiye Kir. Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş Uvaliyen Haşto Yek Bajari Tevli Civine Bun. Vezir Akarin Navxeyi Mustafa Çiftçi Got Silah ve Bitemami Jidevre Derkevin Evlehiyame ve Vare Parastın. Vezir Karen Navxeyi li ser medyaya civaki da xuyani da. Vezir got ku xebatên ve jibo hedefa Türkiye'ye be terör verin kirin hatine nirxandin. Vezir Mustafa Çiftçi ragahand ku çek ve bi temami ji devre derkevin. Rehistina terörî ve tasfiye bibe. Çiftçi got sazumana kamuye u evlehiyame ve vare parastın. Vezir çiftçi got ku biratiya gel gelek sağlame. Çiftçi got eme enerjiya xoş bo teröre xerçnekin. Eme jbo peşketin, hilberin, perverde, istihdam u aramiye xerç bikin. Hevsoroka gişti ya Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları pişti hıngotinen Netanyahu. Berdevki AK Parti Ömer Çelik, Bertek Nişani Dahuyani'ye Hatimoğulları yeda ugot eme bütü avayı dağırkeriya İsrail'e yali Filistin'e kabul nekin. Türkiye dengi heri kurte mürovahiyeye Çelik Ragahant ku tü siyaset medarek nikare gotinen Netanyahu'ye nijat kuş ve referans nişan bide.
3: Tü siyaset medarek Nikare Gotne Netanyahu'ya nijat kuş ve referans nişan bide. Hefseroka giçti ya Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Kadir Gotne Netanyahu'ya nijat kuş derket.

0: karekî bi telefonê dîmenên kîvroşkekî çolê girtin. Kîvroşkê ku jilanbeya wesaîtê tirsiya bazda û çû.
1: Ayşe Yılmaz Koca u Natalia Furman kapya para Ukrayna'yı limaraş edicin. Di kursa seramikan da hev naskirine. Pişti sertifikayen hostandı neji behevre atölyeke seramikan vekirine. Her du hastayen jihati niha di atölyeye hode berhemen jihav hoşiktir çeydikin u di froşin.
0: Pişti jahe hevire hoşiktir Duvra jüvi hevîrî berhemên ji hev xweşiktir çê dikin û boyax dikin. Ayşe Yılmaz Koca û Natalia Furman kapya para Ukraynayî li Meraşê dijîn û hosteyên seramîkan e. Her du hosteyan di qursa seramîkê de hevdu nas kirine û bi hev re atolyeyek vekirine.
2: 1,5 yıl önce seramik kurs katıldım.
3: Medya Salek Univ ez şun kursa seramikan. Met kursede hevdu nasker, on be bhevre atölyeye seramikan veker. Em berhemi yoxa bi hariyeke bahçirken. Jibo veji berhemi me par bakalitene. Omrov dikare vand makineye de jibişo.
0: Seramiken xwe bi herriyeke pir baş çê dikin. Ji bona ku seramiken xwe bi herriya baş çê dikin, naderizin û rengên wan jî naçe.
2: Herhangi bir çatlama, renk solması falan yaşamıyorum.
3: Seramik yeme nadirizin, o rengi yuvan naçe. Gele kez fincan o iskaneye xoğab mededin çekirin. Cibona ku ev seramik yeme xoğab her yabaş çekirken, bir taybeti mir elegeye kez zede nişan didin. Levra öz rengi tarihi fincan o iskanan hizdikin.
0: Her du hosteyin jihati da atölyeye xoğada jiku payan bigirin, hatta fincanin kahveyi. Ji tepsiyan bigirin, heta amûrên xemlê gelek tiştan çêdikin û difiroşin.
1: Orhan Korkusuz meşvanekî seyirtiye. Ev nêzî 36 salanın bi vî karî re mücildibe. Meşvanê seyirtî ji bo karê xwe bi pêş bixe, parserî li hîbeya dewletê dabû. Di encamba serledana wî de dewletê karavaneke mobil, pergala enerjiya tavê û gelek alav û amûrên meşvaniyê dane. Korkusuz niha bi dilekî rihet û bi awayekî ewle li zozanan karê xwe dimeşîne.
3: Orhan Korkusuz meşvaneki seyirtiye. Ev nezî 36 salin li deşt zozanên berwariyê vîkarîdike.
4: Evet, 36-37 sala bir eşi hane dikem. Ev eşi hane daha önce me gurbe koyduk ki ona gurbe me yi berwar ya nabı ve heye pervari balı. Bişti ve me başlamıştı sandık bankir. Sandık ci evet 36 sala hem feni sandık an koydukken.
3: Korkusuz jibo kare xoya mezin bike parli seri pişkiriya devlet eda. Devlet eci seri pinci ve hibe zedetiri milyon eko 800 hazar lira dahi.
4: Beryavi em çadır andadım ona.
3: Dina ve pişkiriye de karavanek o sisteme enerjiye tahveci hebun. Bisaya ve pişkiriye iyidi kare xoya bdileki rahat dimeşine. Levra karavanavi ve kimalekeye. Otede av, ceyran, serşok o tuvaletçi heye.
4: Pişti berekonji anha karavan andatame. Devlet destek o meşan ya kuvan andatame, malzeme, süzme makinesi, hemi tıştı deteme yani.
3: Meşvani Belvariç bu pişkiriye spasi raya darandike. Korkusuz duhaze meşvaniye heremi kurtur bebe.
4: Devlet ama kadim beke. Hem razi ne, aracı sektöre ki başa, verim avi gelir avi. Çi çarmehanda insan ek iru başlamışı arıcı diye bir ke pişti çarmehan dika mala kua kuyup ke gelir jirati.
3: Jibo veji gazi hemu meşvanandike od bece. Hüncü seril hibeyin devlet ebedin.
1: İsal li behser tam merdine Hilberina kartı olan gelek başı. Cotkar ve peşkiriyen saziyen devleti Hilberina kartı olan dikin. Karmenden ketkar enji günden derdori di saat du diye şevede radibin u desbi berhevkırına kartı olan dikin. Her idavici li kamyon antem barkırın. Şaredare mehserte Hüsamettin Altındaji Cotkar u Karmenden ketkar tene nehiştin.
3: Mehserta Merdini ev tiriye xoyen avdare. Lidi demeyin davide hilberine kart olan jit ekirin. Cotkari mehserti kart ol çandın. Onu haycı desbi belhev kirin etkin. Misu penç karment kart olan belhev dikin. Karment disahed de doyu şevede radbin.

ebiske midreje mina şerite kone kika lü gabara lü unza aha wana şevkani ve şevi edeme khubra bu khane mane gedene bu gaza kırke nakaba hlu moriya Hager bab bra ke misana sere sibesha

xaye Dibe hune fırsa gula ba fule Zimin kase khova ba fule Ala bale khovine orta sevin İmradine peşe midi aşire Dikişine davete çar fırat me Geli hemen o gün o gün gazın acımı nekin Edem çağırmış deli kulağı bakla mezadık ben ahara bir kusura

Bi sêden go gire gozi go şeyh sirê lolo o min e roje ge xo berdo ye kelo ve musilê Ez e geryom e li Şam e li Halep e li Govek e li Besra e ve geryom e çar Govek adını Ez hod me velat e serhad e mi bala xod e dayı berfe xavit e me mi ko mi xuberdo e bi şer e mi di genim rav e emri rab e alem e mi go ha havk adını Avdol kire gozi go şeyh sire lola o mi son da tamam son xar e Ez e ye kavisal seri Tabii ki mi? Hem bir alı bile ne şahat

Adadım ağabeyi duramı Amiye gelmez ez ne diye düşme Kavriye gel o besme giyo Alehem Lavay Ala bu ala kuabı diye ben Agul ama fila filani tayye gül Erhan ez belge Eş Lavay Eşindi kalı deşteli sozal Eşar kuram kab Ne pırsa gula bakın azim edin ki vallahi mal kırabı.

belki halk alemi li dünyayı miradi bedi eseri kesi neki kesi neki ve ya hatta rojik amri

Gamı var a rod renga rod ne maşı gagule bişkifti sen Allah bu koga gelema Deyezri ala berda megama kavlu kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit decimra soz ekdabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sala parvişale ezi gula divana revşa cuva tabum Sala isal tez halandım fenani kuma deme ganyan ucema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce enema Nisonya amremi da tezgirme hesir edili